igurar ma vi me emmenna bunin kodene kan itubar kurima ke setta deveni nuhure den fennan gellemma unda gove ambura gelduno echegennan itubaru hen afileni e vagutugane fu beddenne.